sisi ya huu. Ya sama makosa. Amuna yeye, amuna yeye. Kuma, sama makosa.